Are go tak tak u deri li xist ja am kurdam chitkin yekser am deri vedkin agar ku am kase ku hatibe am zanibin beke leveli lebele peşi imagine tavgarake dinji çirbe hareket hareketek de kevan ava male u bedengi ve ki dinji cana ser peşiyan ser lingan aw hatbe kulka deri del aliye ve alidnerin de bejin ka galo kiye hatta peşiya kumarı bir persat tuki Meriv viyajı da pırsa ama ayaj meriv bize ev kiye. İyice gavak meriv viyajı pırsi dili merva rahat bu ağaç ağı. İyice meriv deri hatta daviye vedike. Lebele hake kesek ne nasbet bize. Hındık maya. Neyse hındık maya meriv bize hayra amnel malini. İyice gavak tıştaki bu sayı şey bu. Burası evi herkes bağır bıke yani. Ne mümkün iyi değil kes bağır rakı. Hake kaltik be iyice bedenge ki nizim. Evi ferman evde hamu malbatı bize. Rabin kaltik ve. و کنجان کم بکن عرده بدن هف لعرده تشکینه لن میوان هاتیه دزوزوزوز

Mevane qelebalıx, mevane ija yeku tevi zarokatin veki din jembejin mevanin cur bucur hene. İja kefa ve heri betir, kijan mevan artin vanan karın jimraji bibejin. Be WhatsApp ve Instagram'e TRT Kurdî Radyo Instagram'e de unkarın benefsinin la aliyedin ji unkarın bibejin de bedenge xwe veki deng jmara qeyd bikin vana jmara bişinin strane ve hebin unkarın veji jmara bibejin vaha bi 30 saniye birana pır direj be da ku hineki başi em şef fahm bikin ne havci ku em ilvedere veki stran veje ki bistirin le bele bi 30 saniye qatne be merif kare denge xwe piçeki ye khoy khazai ye khoy tabi'i dar kha meydan e khosh bke 0505 784 77 78

0: Hz. Musa.
1: Tamam abi. Mebak Hazreti İbrahim ji heye, Hazreti Adem ji heye,
0: Evet.
1: Hazreti Nuh ji heye, tekot Hazreti Musa ye.
0: Öyle mi ama Hazreti Musa be.
1: Tamam abi. Bile Hazreti Musa be. Pırsa meye sisyon. Kuleya Eyfel'i Likuya. A. Almanya. B. İran. C. Fransa. D. Çin.
0: Kuleya?
1: Kuleya Eyfel'i. Bak bir şey Eyfel Kulesi.
0: Kuleya Eyfel'i.
1: Yani Eyfel'i. Ev kadar ya Eyfel'i.
0: Erkiyon.
1: Bu hacı hasını çekir ne? İşte ki o kadar direceğim. Millet burada ben seri. Tamaşı bir velat etki.
0: Kuleya.
1: Eri Kuleya ki o mağazına.
0: Kuleya mağazına. Bu da ya Almanya ya İran
1: yani. Ya Almanya ya İran.
0: Hem Çiyan değilim.
1: Mezcin zanım afim.
0: Şey yadım ki.
1: Kijan ben İran.
0: En resmen bir şey işaret ki. Hemen İran değilim. Almanya değilim.
1: Am li az bu hoş tarabeyim. Bila wala tek Avrupa'yı be. Bila wala tek Avrupa'yı be.
0: Aziz Avrupa, hadi Avrupa, tamam Almanya Avrupa. Avrupa ne? Almanya.
1: Tamam Almanya heye, İran heye, Fransa heye, Çin heye.
0: Ha Almanya, Avrupa ile.
1: Hadi.
0: Ya Avrupa ile mi yiyeceğiz abi der hoş hayır valla bana.
1: Tamam İran bana Avrupa'yı ne tamam.
0: Hemen yiyeceğiz dersin ma ki. Almanya, Fransa, evet. Yani Çin yine. O da bana verdi, rast be.
1: Ki canı yapayım mı? Hem o cimara bahsettik bir de.
0: A, C, Ömer.
1: C, A, C, eri her düce yani.
0: Eri, işte verdi yine. A, C,
1: eri, yan A, yan C. Hem yapayım bahsettik bir de serhati mihrani
0: diyeceğim. Ya ama ya Almanya be.
1: Almanya, tamam. Ve şırta A'ya Almanya meclisi bahsettik. O da kayıt kir. Mala tava bu yapayım. O da şifayı bir de inşallah. Ser seran ser çaman. Tamam şavani me pişti bilisi em qat no sakine no hemi herin bajarik va pir ger amı va roha fikir em her İstanbul'e pir mazan ki hatiye Mehmet Sıddık inanlı hatiye apı Mehmet Sıddık hayır hatiye
2: Mehmet ne abi hayır gulan da abi
1: Kudüs'te razı bakalım. Çavay baş inşallah.
2: Her hebi, kudü amri tedirik ki, kudü riyata roni ki inşallah.
1: İnşallah. Jumamam çavaya, baş evci.
2: Baş baş o gel gel Türkan Ali baş şuna baş.
1: Eri aha. Apı mi Rusya sefer semahana.
2: Kerem ki.
1: Aha par samaya avul bilo be. Tebece nezi ki çariye ki hastiye laşe mirov lu kudare laşe medana. A ser B dest C P D kafes o sank. Tebece nezi ki dusat hastiye me filan hana. Le tebece çaru yekivi تنه قسمه که دانه او یان دست مه دایه یان لپی مه یه یان سر مه یان جل قفص و سنگ مه یه
2: قفص و سنگ مه دایه
1: قفص و سنگ مه دایه
2: بله
1: تمام مجی بیوی آوائی شقا دایه قید کر برسه و تا پرسا مه دودیان جی بلا بی دن ببینه تو بیجه زیرا صاف یان جی زیرا خاص چند ایاره آ هشت ایار ب دانزده ایار ج هجده ایار د بیست و چار ایار
2: Ben
1: 24 ayara, 24 ayar. 24 ayar. Yani zira her baş 24 ayar, 24 ayar ziyadetir tuna ne olsa?
2: Verdi beni zanım.
1: Musa da beyecan. Ama evet. Hem işi zerin, hem işi zerin. Çi farkı hayat?
2: Sen adı meni de verdi. Ey, proje o verdi. Erdi var, 24 ayar.
1: Yakın mı bir his de 24 ayar cihaya? 24 ayar?
2: 24 ayar. Do
1: halki hey rastı. Ha, bak 24 tagot mecbibi ve kayıt kir. Bersi ve meya pırsamaya sisyon. Şekiri behive. Likijan bajarıma navdara o hatiye tescil kirin. A. İzmir. B. Muğla. C. Hatay. D. Mardin. Şekiri behive.
2: Velat-ı Miran, velat-ı Miran.
1: Ah, kijana.
2: Mezopotamya, Mezopotamya.
1: Ki canı, İzmir'e?
2: Ya la, hayır ama İzmir tüm Mezopotamya'da.
1: Muğla'ya?
2: Hani o da gülü evine bir mehrek anlayak.
1: Hatay'a? Hatay'a? Ki canı?
2: Mesela bu velat-ı Miran, velat-ı Miran, Mardin, Mardin.
1: Hah, saat hoş. Bak şıkkı deyi.
2: Heri ya.
1: Tamam, aha mecbursa kayıt kir bersi o da yapayım. O da çok hoş tarif kir ha.
2: Yo,
1: bu cihye meyran.
2: Çok mağol.
1: Eğer kom kutat o hile mi ilacı bikim? Na, sa hile jine bu. Ne takut merdin? Mecuza kayıt kirmezsa. Bana da o.
2: Heri ha, hadi.
1: Sağ ol abi.
2: Selamünaleyküm, selamünaleyküm. Cehamut keddari kuvva icmara hizmet edikin. Yalanı tuş tuş diyeceğim. Ömer Faruk'u mu?
1: Kerem ki yapayım.
2: O derek.

Guhdarên Aziz, îro 6 Gulanê 2026 roja pêncşemiye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saat 4-an dest pê kir. Ez Şermin Sayan. İsrail Hunkarc, duy adare bi vir ve li Libnanê 2722 meriv qetil kirin. Her vahvest ku 12 bajarokin li hêla başûr bên vala kirin. İsrail dixwaze li deverên îşgalgirî li şeraya Rojava rêyên nû çêke. Filistînî ji bo nehêlin bangê civaka navnetewî kir. Xwest ku tevdîrên ciddî bigirin da ku hiquqa navnetewî bin pê nebe. Amerika'yı li Roşlata Pasifik'e li geçtiye gida se meriv kuştun. Bişre Diyarkir ku bari geçtiye tiryak bu. Senatör Amerika Barney Sanders gala şeren li İran, Libnan u gendave kir. Rehne li Trump u Netanyahu girtin. Uha domand, daviye şerevan nahuye. Mirekin Araban iddia kir bu Miko İran'ı bi çarmoşekan erişe wan kiriye. Arteşa İran'ı li ser ve mijare da huyani weşand. Got, mevan rojan qet erişe wan nekir. Serokî Ukraynayê Zelenskî got, Rusya'yı ji asuman ve erişe mekir. Bistu yek welatiyen mekuştin. Devlemen de navdar Elon Musk da doza OpenAI'de got, lazime heşe çekiri vere kontrol kirin. Yanına ve talukin mina terminatör biraz diru bidin. Şirketin teknolojiye yenmezin, jisar salibi vir ve 8000 xebatkar ji işler xistin. Ev hecmar salaçuyu de hemen çağande 3000 bu. Serokkomarê Cezayirê Abdulmecid Tebun ve hatta 8 demehê li Türkiye be. Wezîrê Karimder ve Hakan Fidan di telefonê de behe meqamê xweyê Hollandî re peyivî. Mijara sereke civîna NATO'yê bu. Wezîrê Parastinê Yaşar Güler Diyarkir ku Türkiye duvarê parastinê de êdî aktorekî serekeye. Wezîr wiha pêde çû. Türkiye êdî çekan difroşe devletên din. Bi dronên me qaydeyên şer guherîn. Kübra Yapıcı di 3 Nisanê de li Antalyê hatibû kuştin. Wezîr Adalet Akın Gürlek got mijar zelal bû. Me gumanbar qefaltin. Serdozgeriya Komare İstanbul'e de doza şaredariya bajare mezin Antalya'da karar iki din derhist. Ligori kararı desta ser milk ve emlakin Muhittin Böcek gör u bukawi. De Erteja mezin de Limeraşe de Siteye Hamidiye de 146 merivan canda bu. Müteahhiti siteye u da hemen vakti de müdüre Karim Feniye Belediye Mareşe, Yevi Heyami Ahmet Kara, Bistu Yeksal cizayı hapse far. İstanbul, Muğla Usevase operasyona hevdem çe bu. Vezifedaran Jiber Kupere'nin komeleyeke xereli gori keyfak ve emelandine Bistu Yek merif zeft girin. İstanbul'e xwaringê heke hamburgeran jiber ku neçarin

Mele godarin deral ma gotu ma mezi wa bebe mitfaq emel li ser bahara ta bisekinin de seri de az bawarim ku gava guam di bejun ku amna khnab khwarne ta ma khwarne tuna khwarin tam sar ke de shiba khwarna ne khosh khana az bawarim ku afam kir bele emel li ser khoy bisekinin khoy usa go belki law ne we sipi am de bejun ku belki bikeri tishki ne le godarin deral de demek nez de bala mı kışar mı xwarın ek çekir tevahi mı xoş bir kır buş xoş az gel ki xoş bir kar neyim le havala mı nimali got nesrin te tiştek fark kır brasti mi jif fark kır yani gava go xoş te tine be ev xoarın ta ma ve lezzet ve keme her çi xoş levne ve usa go sipi be go am belki de bejun ku tene am na vejin xoarın ve çi pe be az bawarım ku be xoş jif na be le az bine ve jif xez bikim godar indelen ego tansiyon ewan ku kule kolesterol olan hebe hayran jwa jwa jwa dur bkhin jwara khwe chena ba yani go na khna va jiana khwa bara khwar na wa be tam bali bara tandurusti ya wa li jiba ay ra mister wan bsakin har wakidin ko am de bejun ko de male de galake hawjadariya ma pe haye bi bara hurkiri isota hur aw ji galake de nav khwarne am bkar tinin bu yak de jiana me nu de jiana me modern de ji de galake jine mala de nav mast ji we isota hur bkar tinin godarin dalal an zanim le gor mode we harana rali mi ji bkarani galake khosha ta ma we ji zede az biya we mi ji wak minak meze ki masna ke punk yani nane o her vakit ji isota hunun le ser werkin musabakan le gal khwarna kho hem bina ve frabgen mida ve koy bele rahat bebe hem jiko tama ve gele ke zede ve bele ku tama khwarna ve ji zede bebe bele az dile ve zede ne bijinim khwarna az bawarım gele ke zun dibar mal edicin une bi gejin mal az nailim ku sa go dile ve bicha khwarna ame sitrana go dar bekan ame bi holin ku dile me sitrana sha bebe ve sahip beje ha gule de davide ji nişanmanan dibeje nivedile teme

0: Di saleke davî de restorasyona van berheman dihat kirin.
1: Ya Allah! Bismillah!
2: Alîkare Serok Komar Cevdet Yılmaz got, di pişe saziya parastine de peşketinin mezin çebun, o ev peşketin tesireke baş li abori u politikaya derveci dike. Yılmaz got, di nav bisu se sağlandı, di pişe saziya parastine de peşketinin veki şoreşan çebun. Alîkare Serok Komar, di saha da hazar bisu şeşe de ahıvi, u balki şanser gringi ya pişe saziya parastine.
3: Türkiye'nin savunma sanayinde
4: em du fuareke vusanede ku herkes peşketina pişesaziya parastine ya Türkiye'ye de bine. Tınav 23 salanda da pişesaziya parastine de peşketin enveki şoreşan çebun.
0: Balk şanser peşketina pişesaziya parastini godgelek deşti bi teknolojiya xamali yüneteveyi hatın çekirin.
3: Bir devrim yaşadı.
4: Yen ku çebin ne guherine, şoreşe. Ev peşketin bi idareye biraz Serok Komar Erdoğan'u kedu xireta şirketu endeziyarin me çebun. Em şanazu serbelindin.
0: Alîkare Serok Komar Cevdet Yılmaz di fuara parastin hevageri pişe saziya fezeya navne teveyi saha 2026 da axıvi. Yılmaz got dünya naha fark dike ku pişe saziya parastin çıqaz giringe uaha devam kir. Türkiye evnezi 20 sale xod pişe saziya parastin de peştixe. Jibo ved desteme de avantaj ekemezin heye. Levra emgelek dişten xoab teknolojiya xoya xoamali une teveyi çedikin. Yılmaz diyar gırkı di pişe saziya parastine de rejeye xe maliye, gihaş diye cisedi heşteyi u ihracat cibuye 10 milyar dolar.
2: Türkiye yekem moşeka balistik anav parzeminan yıldırım han çekir. L'Istanbul'e dufuara saha da hazara büstü şaşandı dana sinave hat kırın. Navenda lekolin o peşkısına ya vezaret aparasına neteveyi yıldırım han çekir. Ev moşek bi kase 25 katı denge blezdiçe. Niha Ahmet Nuçaya xoda Lisar Hezandu ya Türkiye Yıldırım Hane biseknin.
0: Hatta niha haya kesi je tüne bu. Di fuara saha 2026 anda dana sina ve hat girin. Yekem moşeka balistik anaf parzemin ana Türkiye Yıldırım Han bişikli xoğeleki balkışant. Yekem moşekan av parzemin ana Türkiye Yıldırım Han bisaya lezakoya hipersonika 25 qate denk hemu pergalin parastına moşek u hevayi derbastike. Yıldırım Han ne tene bi lezakoya bi menzila koya 6000 kilometreyi ji hezege küreviye. Pergala kuj çar motoran pekte u pergala tekroksid nitrojen a gazı ediçe dikare 3000 kilo tekemeni rake. De payin ku dide mekanizde testin Yıldırım Han'e benkirin.
2: Füzeya her yamazın mezil direj ya nav parzeminan ku Türkiye hata iro çekriye füzeya balistik yıldırım han droje va cihanedeye denk veda. Bi taybeti di medyaya İsrail'u Yevnenistan'e yıldırım han gelek hat ahaftın. Hat gotun ku füze di çarçöveya vizyona pişe saziya parasını ya Serok Komar Erdoğan'da hatiye peşkıstın.
0: Pişe saziya parastine ya Türkiye'ye li saha Expo 2026 an xo nişanda. Füzeye hipersonika balistik anav parzeminan yıldırım han, di medyaya İsrail u Yunanistan edel serman şetan bu. Televizyona İsrail'e i24 an gelek behsa yıldırım han ekir. Had gotin yıldırım han perçeyeke hedefa heza süpera Türkiye'ye. Pisporan di televizyone de gotin Türkiye kapasiteye xoya füzeyan her roj mezindike. Rojnameya İsrail Mari ve Jibo Yıldırım Hane got menzila ve jiha hemuyan direştire. Siteyan uçeyan ye netedes nişan kırkı dü salpişti dahuyan ya Serok Komar Erdoğan füze hatiye çekirin. Erdoğan gotu bu kuame kapasiteye koya füzeyan mezim bikin. Televizyona Yunanistan'ı sıkaye binüçeya TRT haberi Taybetiyen Yıldırım Hane ani ser ekranan. Had gotin ku li ser füzeye Turaya Padişahı Osmaniyan Yıldırım Han beyazıt heye ul aliye

0: bike.
1: İhtiyaca mı proteze kire heye? Dve proteza mı hebi ku ez vaki awle disare ve herim?
2: Çok önemli ulusal.
0: Şaredara bajarı mezena Entabeş Fatma Şahine Banga Ali Kariya Şevine bihis.
3: Hemen bize talimat verdi.
1: Ceren dici medisa röportaj ekilde jibuna protez bacak. Me röportaj da bu milletden gime sakin harimekin jibuna protez bacak. Liden gime sadece Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'den gime sakir. Ez gelek spas kim jibunayı. Ez zav gelek şabim ku Fatma Şahin'den gime sakir.
0: Şahin piçi rewşa wê hesiya ekîbeke şaredariyê wezîfedar kir û ji entabê şand baş şevîn balakanê. Ji wê rojê ve pêvajoya çêkina lingê protez ê şevînê dest pê kir. Niha jî dor hat qonaxa amadekirin û ceribandina lingê protez.
1: Gerekli ölçüler zaten alınmıştı. Bugün de protezimi deneyeceğim.
4: Şiko pevanın havcı hatı bungirtin. Ezi iroji proteze bicer benim. Proteza ku ez duxazım ki der ve velet hata du mahante. Lewe hata ve çahe yek edem ki bidin min. Ezi bu ve hine meşe bibim. Ez Fatma Şahin u ekiba ve ra jidil u can spastikim.
0: Şevini proteza demki ceriband u gele kev xoş bu.
5: Hoş geldin.
0: Bi şaradara bajarê mezin Fatma Şahinê re sohbet kir. Şevîn êdî wê bikaribe vegere mekteba xwe.

0: استخدامه بو. هیچ دانگه او سه دوسی و پنج سازیان فرمی و تایبت به وی آرمانجستان وکرن. نونرین گلک شیرکتانجی حاتبون فواره. Wanji der hakkı istihdam mustajı de agahi dancuvanan.
1: Geçen yıl da oldukça yoğun bir ilgi var.
2: Ezle haber sani ve kipi spora gırtına kardı xebitim. Emliveri der hakkı xabatu stajı da agahi adıdın hunde karan.
0: Fuare alaqa kemezin dit. Roja avul zedetri 25 hazar kez hatın olu fuare geriyan.
3: Liver buna imkanı eş. Buna şöyle mi? Buna öğrenci ya. Ha gelek firmalı hatın eliye savkata öğrenci ya. Buna imkanı şöyle. Öğrenci buna ona başa.
0: Ev fuarj bu istihdam u kariyera cuanan geleki giringe.
4: Müdürya Civani u Spore ya Muşe peşbaziya triatlone organize kir. Haçta u pen spor van beştari peşbaziye bun. Triatlon spore ki zaf zor zahmete. Jiberku spor vanek li peyhev soberiye dike hem bisiklete dajo hem jid baze.
5: Triatlon be zamanı Yunani temaniya se sporen li peyhev. Li Muşe Müdürya Civani u Spore li Havza Olimpik Peşbaziya Triatlonu organize kir. 85 sporvan beştari peşbaziye bun.
6: Ego yazda salibin, de salibin yüzme, u payra koşu, tkevine koşu yedi. Payrajı psikiyet hayama, psikiyet pişti 13 sala devam tki. Lebeli hem vekeli ki hem yüzme hem koşu yemdir bastık. Noga gumgoti yani ya ve ses alan mı dile bakın be triatlonera.
5: Sporvanin civan na de di kategoriyanda dikevine peşbaziye.
7: Triatlon yarışma organizasyonu me da aşama yek sopani yek rayvandiye. Naha sopani khalas bu emiyatın estadi rayvandiye olarak devam dike.
4: Evgorin zinarin diroki li pazar cığa maraşene. Ligori lekolinin diroki evgor 6000 sal beriya milade hatine çekirin. Gele hereme duhaze ev şikeftu gore zinar varın para astın. Ujbo serdana turistan varın vekirin.
0: Evder şikeftu gorin zinar in pazar cığa maraşene. Diroka van goran geleki kevne. لگوری آگاهیان دیروکا وان شکفت و گورن زنار دچه حیات 6000 سال بریا میلاده. لگوری خبات این دیروکی هرین بری باجاری که مزن بویه. او درجی گورستان رایدار و روی برین وی باجاری بویه. وقتی گرگرین باجر دمرین جنازه وان لوان گوران دهاتن و شارتن.
8: İşte avdara bare yani la bar ve nut soli haşti soli artık malati mahoydi. La bar veji la vedere da opinj mora han la dari vo mora ki ha la voro pr la voro ha la dari hon ha yani bu eski bozorak bir bozorak bir
9: Osmanlı da bar Osmanlı da Bizanslar da var bina Ermeni de var bina Hititler da var yaşamış bina mora Sivna ana çela da Sivna ana Sivna mı var ana yani Sivna ana ektonun Novuka çel mi var? Çel.
0: Ev devera diroki de sale 1960 de hat kifşkirin. Haya ve demi be hazaran salan beykwadi mabu o veki gomu akuran da hat mkaranin.
10: Hamlıza tarih eseri ha. Başka haftiyana, sorunca hana. Ya malla turuz egi dağı gifade. Sorunca karına, avya karına nomino bari. Hura hara mezgeti şoşta o. Kapı çıtım giri. Ha ama malat da ki malat misal hani kepçi bu nedir hani vokgara yani buz mu ama da mümkün değil bu buz mışlar kan ama etten ama mezar kan yani onun bir hava vay di tuştuna.
0: Gele hereme duhaze ev kada diroki bekhodi nemine vere parastın o bebe navende ka turizme.
9: Kavra termone ana je kavrun mazal çekerna mazal çekerna. Fakat kazık ve değerlendirmiş takı tonun. Vokur çer muhare bu. Cegi peri koşa. Gerek veze turizme revaken. Bakıma ki pedini. Aman nakın. Malmakata ve hvadiye. Bazı acık
10: vexwadiya.
0: Gel ji bo parastina vê derê ji rayadaran

dibe ezerome gula dibe ji gula gula ke berberome çiçeka zovu zome qiza keşişi ne zome buka keşişi pedome bermala li bermala tığayı filme dibe milhamna xuda diye babi husni la dini muhammed dini eğdini ve ya tu kuda heri eldu teme tu yanlış ne be hadi he yangatı be vay vay

Çekazo bizome, kıza keşişe nesome, buka keşişe fedome. Bermala li bermala, tıgayı fileme, tıgayı begare. Tıgayı file daşi varu şefirzeme. Tıkıda heri eldudeme, yani şebe ez yangateme. Tıbe midhevna, kuda diye dine hak dine imhame. Dine veya beha.

Şebradan ya xebere gine xir edi golele adule bra şave sene tebr jelo qede nezani le ma devre şedile ma sa xeyde be sebgele o xura be ber me malbu ay ay aji wara sondu xuma be qabe çuk u qam u qudume mişek ya ve der ru neşte bu xura dikir ya me

Mikre bere bi meqata jori Ezhe doda misafra da ji devre şedele Hura ra bixine kula bigi sore la be khursani Ena wala vese ji devre şedele ma hura şaşe bike

bike beje lele adule heymana sexir rame wi şefsele se şemose rojane re em digere nagir em nabine ma miya meya suhra la be ma

ne patne gelo şu Kur'an ne şune ye elem galo lo devre şu ber humar ne patne besim gelo ama şu Kur'an ne şune moy moy la khodaye mazan habraye mi keşke doz besvame mi por kore wala la harbe le şengela şu Kur'an ber kuşne ye ana wala ihtiyare bo ve mine ne hoşum be hal le ber mine piradi amne var ser mevşene la be Kur'an şüşne ye ele mi gode geli gündiyanu maliya deru jinara hevalu hograr bakte ve ketme ve de dedi la le hudi ula hune tül omanu gazin aşemin ödüle yarasine kim ele gava şabe mine bişabe devreşi abdi kilikare mera delal edile mi keşke dike dişirme tere tamami sağına hemal peşabe mi keşke digere el hayat

Oja kolo mala te khirame deri te dade Besime getiri se gudala te nez bazim nez gamadim Te yo seri riyo dir bakısın binhani kevayi